Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Motosikletlerde belirlenen kapasitenin üzerinde yolcu taşımak yasaktır. Fazla yolcu taşımak dengeyi bozar ve kazalara yol açabilir. Sürücüler araçlarına teknik sınırlarına uymalıdır. Bu kural yol güvenliğini artırır.

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım. Gücüne güven.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

2 Haziran sabahından Aşkın Frekansı Slow Türk'ten herkese günaydın. Ben Didem, önümüzdeki 4 saat bugüne başlarken dinlemekten keyif alacağınız şarkıları Slow Türk'te sizlerle buluşturacağım. Herkese her şeyin

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 73 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Ankara 48 iyi, İzmir 63 orta, Adana 47 iyi, Samsun 44 iyi, Diyarbakır ise 55 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Allah afiyet de.
1: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Bes bes Allianz'tır. Bes bes bes Allianz.
3: Baba bu ne bayramı?
4: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam.
5: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Sıcaklıklar yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri üzerine çıktı. Diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Haftanın ikinci gününde yurdun yağış alacak bazı yerleri var yine. Trakya, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz'in tamamı ve Doğu Anadolu bölgesinin bir bölümü zaman zaman yer yer hafif yağmur alacak, aklınızda olsun.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.30'luk yükselişle 13.704 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.35'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.589, çeyrek altın 11.175 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Welcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Welcare. İlk o güvencesiyle. Welcare'de yaşamayı
2: seveceğim. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

bayram dönüşü ilk günü geride bıraktık. Bayram sonrasına bıraktığımız her şey için artık geriye hiç bahanemiz kalmadı. 2 Haziran Salı bugün yeni başlangıçlar için güzel bir gündür belki de. Siz de listenize bakın. Bahanelerden uzak durup hareket etmek için doğru günün bugün olduğuna inanın. Günaydın.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Yeterli miktarda uyuyanlara kıyasla uyku bozukluğu yaşayan kişilerde açlık hormonu seviyesi daha yüksekken tokluk hormonu olarak bilinen leptin seviyesi daha düşüktür. Yani az uyumak kilo almanıza sebep olabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.

0: afiyetle ye. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk. Finest'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.

0: düşündürmeyen teknoloji.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Reklam.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Florya İncirli, Mert Ercevizli Bağ arasında yoğunluk başlıyor. Temde ise Mahmut Bey Gazi Osman Paşa hattı etkili seyrediyor. Aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna ve Basın Ekspres bağlantı yollarında yer yer seyir hızı düşük ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde akıcı. Aksi yönde her iki köprüde etkili seyrediyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Değiştirdiği hallerimiz var. Eskiden çocukken gözümüzün yaşı hemen ucundaydı. Büyüdükçe gözyaşlarımızı gizler olduk. Şimdilerde öfkemiz burnumuzun ucunda. Kahkahamız eksik olmazdı çocukken. Şimdi gülümsememiz belli belirsiz, bazen sadece kibarlıktan. Saati bilmezdik. Öğrendikten sonra uzun bir süre karşı koysak da şimdi gözümüz hep saatte, aklımız yetişme telaşında. Sizde de vardır muhakkak çocukluktan bugüne değişen hallerimize dair cümleler. Kuracağımız cümle çok ama fikir tek galiba. Çocukken her şey daha güzeldi. Bu sabah şarkılar bizi alıp geçmişe, tam da çocukluğumuza götürüyor. Sonra bir de bugüne getiriyor, yüzleştiriyor ikisini.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 73 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Ankara 48 iyi, İzmir 63 orta, Adana 47 iyi, Samsun 44 iyi, Diyarbakır ise 55 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Otels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Otels'te sizi bekliyor. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, Yusok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
7: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
8: Reklam.
9: Kamu spotu.
10: Kendime sordum: sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
11: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
12: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
13: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
12: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
14: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Geçtiğimiz günlerde okuduklarımın arasında şöyle bir cümle vardı. İnandıklarımdan sonra aklıma ve kalbimdeki aşka güveniyorum. Dünyadaki olumsuzluklara direnmek için bu bana yetiyor. Durup da düşündüm, bana da yeter mi acaba diye. Peki ya sizce, size de sadece bunlar yeter mi? Son

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Florya İncirli, Mert Ercevizli Bağ arasında yoğunluk başlıyor. Temde ise Mahmut Bey Gazi Osman Paşa hattı etkili seyrediyor. Aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna ve Basın Ekspres bağlantı yollarında yer yer seyir hızı düşük ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde akıcı. Aksi yönde her iki köprü de etkili seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Para.

0: 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
0: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
2: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

Slow Türk'te 2 Haziran sabahına günaydın mesajlarıyla eşlik etme zamanı geldi. Yeni saatte sizin mesajınız da burada Slow Türk'teki şarkılarla buluşsun isterseniz bize bir mesaj göndermeniz yeterli. 549 659 66 00 numaramız.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Arılar bal yapmak için ne kadar uçar? Arılar 1 kilogram bal yapabilmek için ortalama 96 bin kilometre, yani dünyanın etrafında yaklaşık 2,5 tur atacak kadar yol kat eder. Bu mesafe kovanın nektarları topladıkları çiçekleri uzaklığına ve nektardaki şeker yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Motosiklet sürücüleri akrobatik hareketler yapamaz. Tek tekerlek üzerinde sürüş veya benzeri hareketler trafikte büyük risk oluşturur. Bu tür davranışlar yasaktır. Kurala uymayan sürücüler ağır cezalarla karşılaşabilir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Bu alemde kendini bileceksin, güzel yaşamayı seçeceksin.
5: Belki... Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velker'den magnezyum vitamin B6.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Salı sabahının günaydın mesajları gelmeye başladı. Sahiplerine ulaştıralım. Ümit ve Gülruy bizleri dinliyorlar. Fenerbahçe'den Aziz tüm Slaughter ailesine keyifli sabahlar dilemiş. Adana'dan Ahmet de çok değerli eşim Fatoş için istiyorum diyor. 549-659-66-00 WhatsApp hattımızdan siz de mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Adana. Geçmişten günümüze mimari yapısıyla ve tarihiyle öne çıkan fakat lezzet turizmiyle ünlenen Adana'nın sizi kendisine hayran bırakacağına emin olun. Adana seyahatinizi araç trafiğine açık en eski köprü unvanını elinde bulunduran Taş Köprü ile başlayıp antik kentleri, kanyonları ve müzeleriyle taçlandırabilirsiniz. Şüphesiz ki Adana gezisinin olmazsa olmazlarından Adana mutfağıyla yemek kültürünüze eşsiz lezzetler katabilir ve seyahatinizi daha da keyifli hale getirmek isterseniz Adana'ya özgü birbirinden eğlenceli festivallere de katılmayı unutmayın. Tatilinizi bitirmek istemeyeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum. Umran Oto
4: Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Reklam.
12: Kamu spotu.
13: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

yandın yerim. Günaydın mesajlarını şarkılarımızla buluşturmaya devam edelim. Bülent Acar'dan Sefer Dayısı'na armağan oluyor bu şarkı. Denizli Tavas'tan Yusuf Berkay sevgi ve selamlarını iletmiş. Ağaçlar altında çok güzel bir manzarada dinliyor şarkılarımızı. Bizden de sevgiler. Amasya'dayız. Ebru bizi dinliyor. Marmaris'ten Turgut Sülek de Samsun Canik'te bulunan gönlü güzel abim Yahya Azal için istiyorum demiş. 549-659-66-00 WhatsApp hattımızdan siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Sabahlar. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.30'luk yükselişle 13.704 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.35'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.589, çeyrek altın 11.175 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: Hazırla, afiyet de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım adı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sprite ve nane olur mu?
2: Sprite ve nane.

birlikte şarkılarımızla mesajları buluşturmaya devam edelim. Derya Batmaz şu an Kırşehir'e doğru giden, canım eşime armağan ediyorum, onu çok seviyorum demiş. İyi yolculuklar dileyelim biz de. Füsun için çalıyoruz şarkımızı. Ankara Yeni Mahalle'de SSK bloklarında yönetim kurulunda çalışma arkadaşlarım ve tüm site sakinlerine bir şarkı armağan eder misiniz demişler. Sevgiler gönderelim. Gaziantep'ten Abdurrahman, Mehmet ve Serdar ustalar bizleri dinliyorlar. Gaziantep yemeklerini sizin güzel şarkılarınız eşliğinde yapıyoruz demişler. En güzel mutfaklardan biridir yurdumuzun harika lezzetlerini ortaya çıkan ustalara selamlar göndererek armağan edelim şarkımızı. 549 659 66 00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günün 10. saatini paylaşıyoruz. Ben Didem. Herkese mutlu sabahlar. Ankara'dan Damla sizi yemek yaparken dinliyoruz demiş. Aşçı başım Nazmiye ablamı çok öpüyorum demiş. Kolaylıklar dileyelim. Muğla'dan Hanım Erol gökteki güneşime, buluttaki yağmuruma armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi söyler misiniz demiş. Ve sevgili Şenel bizi dinliyor şu anda. Bazı insanlar vardır böyle, tanıdığınız anda bilirsiniz ki yol arkadaşlığı çok keyifli olacak. Tatlı kızım Mila ve Şenel'e armağan edelim bu şarkımızı da. Birazdan artık son günaydın mesajları burada olacak. Onlardan biri sizinki olsun, isterseniz bize yazın. 549 659 66 00 numaramız.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 73 dereceyle hassas gruplar için sağlıksız, Ankara 48 iyi, İzmir 63 orta, Adana 47 iyi, Samsun 44 iyi, Diyarbakır ise 55 dereceyle orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan, çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.

Sol Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Kaş'tan sevgiler göndermiş bir dinleyicimiz. Güzel manzaram sizler için, şarkıda hayatımın anlamı Yasemin'e olsun demiş. Böyle fotoğraflarını gördükçe özlemimiz artıyor Kaş'a. Amasya'dan Mahmut Kaya ve Cemal Narman tüm emekçiler için istemişler şarkımızı. Trabzon'dan Emine'ye armağan edeceğiz. Çok özlediğim için istiyorum diyor. Ve bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimize de armağan olsun bu şarkı. Ben...

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.840 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.92, euro 53.53'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.700, çeyrek altın 11.362 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Bankam Tombank kartıma bir.
5: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Haftanın ikinci gününe, 2 Haziran sabahına günaydın dedik bugün de. Saat 11'e geliyor, gün öğleye yaklaşıyor artık. Ben Didem, zaman benim için veda vakti. Birazdan Haluk Sarıtaş yeni saatte sizlerle olacak burada Slow Türk'te. Herkese her şeyin yolunda olduğu güzel bir gün dilerim.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Adana. Geçmişten günümüze mimari yapısıyla ve tarihiyle öne çıkan fakat lezzet turizmiyle ünlenen Adana'nın sizi kendisine hayran bırakacağına emin olun. Adana seyahatinizi araç trafiğine açık en eski köprü ünvanını elinde bulunduran taş köprüyle başlayıp antik kentleri, kanyonları ve müzeleriyle taçlandırabilirsiniz. Şüphesiz ki Adana gezisinin olmazsa olmazlarından Adana mutfağıyla yemek kültürünüze eşsiz lezzetler katabilir ve seyahatinizi daha da keyifli hale getirmek isterseniz Adana'ya özgü birbirinden eğlenceli festivallere de katılmayı unutmayın. Tatilinizi bitirmek istemeyeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Mobile'nin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobile'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
2: Welcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin, saç, cilt ve tırnak.

Çalıoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Popüler müziğin sevilen isimlerinden bir tanesi Buray'dan bahsediyorum. İnci ile radyonuz saati 2 Haziran Salı gününü yaşıyoruz. Umarım iyisinizdir. Hepimiz için güzel geçsin. Haluk Sarıtaş ben. Yine 4 saat boyunca yanı başınızdayım. Mutlu, keyif dolu dakikalar.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: durdurma spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Kamyon, çekici ve otobüs gibi ağır vasıta sürücüleri belirlenen şeritleri kullanmak zorundadır. Özellikle çok şeritli yollarda sol şerit yalnızca geçiş amacıyla kullanılmalıdır. Sürekli sol şeritte seyretmek trafik akışını olumsuz etkileyebilir.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

Hande Yener o sevilen şarkılarından bir tanesiyle az önce radyonuzdaydı. Slow Türk'te artık istek attığımız devrede program sizin. Bakalım bugün hangi şarkıları kimlere armağan edeceksiniz? İşte numaramız 549-659-66-00'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Adana. Geçmişten günümüze mimari yapısıyla ve tarihiyle öne çıkan fakat lezzet turizmiyle ünlenen Adana'nın sizi kendisine hayran bırakacağına emin olun. Adana seyahatinizi araç trafiğine açık en eski köprü ünvanını elinde bulunduran Taş Köprü ile başlayıp antik kentleri, kanyonları ve müzeleriyle taçlandırabilirsiniz. Şüphesiz ki Adana gezisinin olmazsa olmazlarından Adana mutfağıyla yemek kültürünüze eşsiz lezzetler katabilir ve seyahatinizi daha da keyifli hale getirmek isterseniz Adana'ya özgü birbirinden eğlenceli festivallere de katılmayı unutmayın. Tatilinizi bitirmek istemeyeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
4: Akbank. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklam.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mabel Matiz kömürle geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te istek hattımız devreye girdi. İlk durağımız İstanbul.
1: Merhabalar. İstanbul'dan sizi severek dinliyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Arkadaşım için Deli Zaman, Maviler adlı şarkı çalarsanız çok mutlu olurum. İyi günler.
0: O zaman şarkı şu an radyonuzda.

0: hasretle beklediğiniz her kim varsa bu şarkı onlara gelmiş olsun. İnci Tanem'le Tarkan radyonuzdaydı. Slow Türk'te Zeynep Bastık isteği var. İzmir'deyiz. Murat kulağım sende.
1: Merhaba Luk abi. İzmir'den Murat ben.
0: Merhaba.
1: Zeynep Bastık'tan misafir şarkını çalar mısın?

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 73 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Ankara 48 iyi, İzmir 63 orta, Adana 47 iyi, Samsun 44 iyi, Diyarbakır ise 55 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunuyor.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: afiyetle.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğunla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.

0: Haftalar önce ilk kez Slow Türk'te duymuştunuz bu şarkıyı. Son günlerinde en sevilen parçalarından bir tanesi oldu. Değilimle Mebrure radyonuzdaydı. Aşkı yaşamaya ve yaşatmaya sizlerin mesajlarıyla devam ediyoruz.
1: Merhaba Slow Türk ailesi. Günaydın herkese. Ben Ankara'dan Tayfur. Acıoğlu'ndan Bir Daha Sevmek Yok şarkısı Eryaman Özel Eğitim çalışanlarına gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız.

0: Sevmek yok, acı olur radyonun saydı. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor.
1: Merhaba, kolay gelsin.
0: Merhaba.
1: Ankara Turizm'de uzun yol şoförüyüm. Yolda olan tüm kaptanlara ve Çak Bey'e çok selamlar. İster parçam eller üzer seni dayanamazsın. Kolay gelsin.
0: Öncelikle iyi yolculuklar diliyorum. Sonrasında da şarkıya geçiyorum hemen.

0: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.840 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.92, euro 53.53'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.700, çeyrek altın 11.362 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: çeliklikte Açelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Açelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Reklam.
4: Slow Türk her zaman seninle. Facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Semih Cenk, Çıkmaz Bir Sokakta radyonuzdaydı. Slow Türk'te İrem Derici isteği var.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Merhaba.
1: İrem Derici bu defa başka şarkısını istiyorum Haluk Bey. İstanbul'dan sevgiler bana ve tüm Slow Türk ailesine bu şarkı.

0: Çekilsem sahillere, hayaller mi kursam? Ah bu ben. Masal Alan Son Radyonuzdaydı. Almanya'dayız.
1: Elif Bey merhabalar, nasılsınız? Almanya'dan Nuriye ben.
0: Merhaba.
1: Şu anda hem yürüyüş yapıyorum hem de sizi dinliyorum. İstek parçam Murat Dalkılıç'tan Lüzumsuz Savaş olacak. Çalarsanız mutlu olurum. Herkese güzel bir gün diliyorum.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk. Finez'de tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Reklam.
6: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bu yılın en çok dinlenen şarkılarından bir tanesi Ankara Ekos'la Beni Al. Radyonuzdaydı Slow Türk'te. Sesli mesajlarda İstanbul'dayız.
1: Haluk Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum. İstanbul'dan Betül ben. Can Azuan'dan Ağlama Ben Ağlarım şarkısını çalabilir misiniz? Teşekkürler.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Utangaç ve oyuncu olmalarıyla bilinen ve günümüzde sayıları yalnızca 2000 civarında olan dev pandalar, koruma altına alındıkları enstitülerde onlara saatlerce oynayacak ve onlara sarılacak kişiler işe alınabiliyor. Pandalar bu sayede kendilerini güvende hissediyorlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: afiyetle ye.
1: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz

0: Kamu spotu.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: gördüm.
1: APO ömrümle geride bıraktığımız isimdi. 13.25 oldu saatler. Geçmişten günümüze en sevdiğiniz şarkılar bu salı gününde de bulunduğunuz yerde size ulaşmaya devam ediyor. Tabii bu arada sesli mesajlar da devam ediyor. Hemen kulak verelim. Serdar Ortaç isteği var.
2: Merhabalar. Ben Antalya'dan Mine. İyi yayınlar. Benim istek şarkım Serdar Ortaç'tan En Büyük Aşkım.
1: O zaman biz de hemen çalıyoruz. Serdar Ortaç, En Büyük Aşkım, Slow Türk'te sizlerle.

0: Gülşen bir taraf seçle radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlarda bakalım dinleyicilerimiz neler söylemiş.
1: Selamlar güzel insan Haluk kardeşim, Antalya'dan Derviş Şen. Benim için çok güzel bir parça çalarsan sevinirim. Seçimi sana bırakıyorum. Şu an yolcularımla beraberim. Sevdiklerim, kaptan arkadaşlarım ve sevdiklerim için olsun.
0: Ben de iyi çalışmalar, kolay gelsin diyorum. Sıradaki şarkıyı size de armağan edeceğim. Peki o şarkı ne? Onu da başka bir dinleyicimiz söylesin.
2: Merhabalar Sulu Türk ailesi.
0: Merhaba.
2: Ben Mühmine. Sizi Kütahya'nın Turgutlar köyünde eşimle beraber tarlada iş yaparken dinlemekteyiz.
0: Ne güzel.
2: Uzaklarda olan oğlum için Mehmet Acıoğlu'ndan İhtiyacım Var şarkısını hediye ediyorum. Bütün dinleyenlere armağan olsun. İyi yayınlar.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Denize doğru Nick Binler radyonuz sahiti Slow Türk'te sesli mesajlarda bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Haluk Bey merhaba, nasılsınız? Şeyda ben.
0: Merhaba.
1: İyi yayınlar diliyoruz. Biz bugün sizden Gökhan Tepe'den Söz şarkısını dinlemek istiyoruz. Çalarsanız seviniriz, kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler, çalarız tabii. Gökhan Tepe Sözle Slow Türk'te.

0: Popüler müziğin güçlü seslerinden bir tanesi Sıla, Yoruldumla radyonuzdaydı. 13.55 oldu saatler. Slow Türk'te bakalım bu şarkıyı kim istemiş?
1: Merhabalar Haluk Bey. Hüseyin ben İstanbul'dan.
0: Merhaba.
1: Eşim Sivil ve kızım Nefes için Murat Göğebakan'dan Ben Sana Aşık Oldum Bir Tanemi istiyorum. İkisini de çok seviyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Dinle ve keyfini çıkar Türkiye'ye.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Adana. Geçmişten günümüze mimari yapısıyla ve tarihiyle öne çıkan fakat lezzet turizmiyle ünlenen Adana'nın sizi kendisine hayran bırakacağına emin olun. Adana seyahatinizi araç trafiğine açık en eski köprü ünvanını elinde bulunduran taş köprüyle başlayıp antik kentleri, kanyonları ve müzeleriyle taçlandırabilirsiniz. Şüphesiz ki Adana gezisinin olmazsa olmazlarından Adana mutfağıyla yemek kültürünüze eşsiz lezzetler katabilir ve seyahatinizi daha da keyifli hale getirmek isterseniz Adana'ya özgü birbirinden eğlenceli festivallere de katılmayı unutmayın. Tatilinizi bitirmek istemeyeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle

0: Selfies. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Baba bu ne bayramı?
2: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gurur.

0: Badem grubu ve o dillere pelesenk olan şarkılarından bir tanesi Sen Ağlama radyonuzdaydı. Slow Türk'te bir Van'a gidelim. Dicle, kulağımız sende.
1: Merhaba Slow Türk ailesi. Ben Van'dan Dicle. Sizleri her gün severek dinliyorum.
0: Teşekkür
1: Sezen Aksu'dan Tutuklu şarkısını çalmanızı rica ediyorum. Bu hayatta annemden sonra en çok sevdiğim insana gelsin. Ömer'ime gelsin. Seni çok seviyorum Ömer'im. Umarım hep böyle mutlu oluruz. İyi ki girdin hayatıma, iyi ki varsın.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

Özellikle Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Kalpsiz Serseri. Simge, geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te Yaşar isteği var.
1: Merhaba, İzmir'den sevgiler, selamlar. Gülben. Sizden bugün Yaşar'dan Hasret Ayazları istiyorum. Çalarsanız seviniriz. Teşekkürler, kolay gelsin.
0: Rica ederiz, şarkı şu an radyonuzda.

0: Olmasan olmuyor, yokluğun da olmuyor. Hasret ayazları ve Yaşar radyonuzdaydı. Slow Türk'te Kocaeli'deyiz.
1: Haluk Bey merhaba.
0: Merhaba.
1: Ben Kocaeli Karamürsel'de kamyon şoförüyüm. Şu an radyodan sizi dinliyorum. Karsu'dan jest oldum. Çalar mısınız lütfen? Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Rica ederiz. Çalarız tabii. Karsu şu an Slow Türk'te.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram Slowtürk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
3: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.

0: Bağış'la ve Funda Arar radyonun saygısı. Oturuk'ta bir Ordu'ya gidelim.
1: İyi yayınlar Haluk Bey. Ben Ordu'dan Nazlı. Şu anda büyük bir keyifle sizleri dinlemekte ve günüme anlam katmaktayım. Sizden Yusuf Güney'den bir parçayı kendim için rica ediyor. Çok güzel bir gün geçirmenizi, harika bir yayın gerçekleştirmenizi diliyorum.
0: Gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için de ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Haluk Sarıtaş ben. Yarın hafta ortasında yine aynı saatte 11'de tekrar buluşmak dileğiyle mutlu günler diliyorum hepinize. Hoşçakalın.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Mars'ta gün batımı, dünyadaki kırmızı turuncu renkteki gün batımlarından farklı olarak mavi tonlardadır. Hem atmosfer yoğunluğu düşük olduğu için saçılmanın az olması, hem de mavi ışınların diğer renkli ışınlara göre daha az saçılması, gün batımı sırasında atmosferin maviye bürünmesine neden olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Venevidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venevidi Göz.
3: Reklam.
4: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Haziran Salı günü, sıcak bir yaz gününde bugünkü programımızı Mabel Matiz ve Mela Bedel'le başlatıyoruz. Ben Şeyma Şener, sizlerleyim. Şöyle bir listeye bakıyorum. Geçmişten günümüze öyle şarkılar var ki bence bugün bir dakika bile radyonun başından ayrılamayacaksınız. Hepinize keyifli saatler, çalışanlara kolaylıklar diliyorum.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Muhteşem sesler bizim de son günlerdeki favorilerimizden biri. Mebrure Değilim dinledik. Bu arada son haftalarda ülkemizde arama motorlarında en çok aranılan isim olmuş. Herkes yapay zeka mı gerçek mi olduğunu merak ediyor ve bunu arıyor. Bununla ilgili bir açıklama geldi. Mebrure sosyal medya hesabından şunu paylaştı. %100 gerçeğim. Müzik aranjmanlarımda yapay zeka destekli stüdyo programlarından faydalanıyorum ama sözler, besteler ve ses benim. Ayrıca şöyle bir önemli cümle var. Umduğum kadar başarılı olana kadar görüntü yok, ses var dedi. Yani yakın zamanda bu başarı devam ederse yüzünü göreceğiz demektir.
1: Bu da geç.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.840 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.92, euro 53.53'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.700, çeyrek altın 11.362 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık. Pilot garaj şoka ekspertiz.
9: Baba bu ne bayramı?
10: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururu.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Mecidiyeköy Zincirlikuyu her iki istikamette yoğun seyrediyor. İncirli Şirinevler Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi istikamette Ok Meydanı Sultan Gazi İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Temde ise Sancak Tepe Ümraniye her iki yönde yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı kısa süreli yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Reklam. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle

0: Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Biz Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
1: Erikli, bizim çocukların coşkusuna

0: afiyet de ye.
1: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bir daha sevmek yok deyip kim bilir kaç kez sevdik. Hayatın öğrettiği en önemli şeylerden biri. Hiçbir konuda büyük konuşmamak gerektiği. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir haber var. Onu da paylaşmak istiyorum. Öğretmen, öğrenci ve velilerimizi ilgilendiriyor çünkü 12 Haziran Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verilecek. Öğretmenler de idari izinli sayılacak. Bu bir günlük aranın sebebi de LGS hazırlıkları.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 73 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Ankara 48 iyi, İzmir 63 orta, Adana 47 iyi, Samsun 44 iyi, Diyarbakır ise 55 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

biraz da mesaj okuyalım istiyorum. Bakalım akşam dinleyenlerimiz için nasıl sürüyor, nerelerde kimler dinliyor, hemen yazacaklarınızı bekliyorum. WhatsApp numaramız 549-659-66-0. Sizler gönderin mesajlarınızı, bir sonraki anonsta hemen ben de okumaya başlayacağım yayında. 549-659-66-0.

0: Sabahsız. Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul'u 100 endeksi 14.114 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.92, euro 53.53'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.662, çeyrek altın 11.298 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bankam, bank kartıma
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

saf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.

Tam da şu anda birçoğumuzun olmak isteyeceği bir yerden geliyor. Kaş'tan Yasemin, nişanlım Ömer'le birlikte evimizi boyuyoruz. Düğün hazırlığımız var. Bu süreçte de hep severek sizi dinliyoruz. Biz de bir şarkı istiyoruz demişler. Hem kolay gelsin hem de şimdiden mutluluklar diliyorum. İzmir Ayrancılar'dan Emre, tüm Ayrancılar halkı için bir şarkı gelsin. Çok seviliyorsunuz burada demiş. Çok teşekkür ediyorum. Kocaman selamlar bizden de. Bir hazin hikaye var. Sıradaki şarkıyı ilk aşkım ama boşanmak üzere olduğum kocama armağan ediyorum. Onu hala çok seviyorum diyor Tuğba.

0: kurallarını sunar.
1: Yük taşıyan araçlarda yükün sabitlenmesi zorunludur. Sabitlenmeyen yükler yola düşerek kazalara neden olabilir. Bu durum trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Araç sürücüleri yük güvenliğinden sorumludur.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: biz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: masında.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Erikli, bizim çocukların coşkusuna kupa

17.10 saatimiz Slow Türk'te. Ben Şeyma Şener, hafta içi her akşam üzeri olduğu gibi mikrofon başındayım. Daha oldukça vaktimiz var akşamın en iyilerini paylaşmak için. 19'a dek yayınımız sürüyor. Herkese mutlu, keyifli bir akşam üzeri diledikten sonra yeni mesajlarla da devam etmek istiyorum. Sıradaki şarkı Fatih Deniz'e gelsin. Biraz Fatih kendini kötü hissediyormuş, mutlu hissetmesi vesilesiyle diyor mesajı yazan dinleyicimiz. Umarım öyle olur. Ankara'dan Yunus, tüm dinleyenlere selamlar diyor. Bizden de Ankara'ya selam olsun.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Adana. Geçmişten günümüze mimari yapısıyla ve tarihiyle öne çıkan fakat lezzet turizmiyle ünlenen Adana'nın sizi kendisine hayran bırakacağına emin olun. Adana seyahatinizi araç trafiğine açık en eski köprü ünvanını elinde bulunduran Taş Köprü ile başlayıp antik kentleri, kanyonları ve müzeleriyle taçlandırabilirsiniz. Şüphesiz ki Adana gezisinin olmazsa olmazlarından Adana mutfağıyla yemek kültürünüze eşsiz lezzetler katabilir ve seyahatinizi daha da keyifli hale getirmek isterseniz Adana'ya özgü birbirinden eğlenceli festivallere de katılmayı unutmayın. Tatilinizi bitirmek istemeyeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hız

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrolofisi.com.

0: birlikte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.
4: Reklam.
5: Kamu spotu. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

her zaman zoru sevenlerin şarkısıyla devam edeceğiz. Olmazlara vuruluyorum Mert Demir. Ve Duygu Edis'ten gelirken son bir mesaj iletelim. Bursa'ya da bir şarkı gönderelim. Bursa'dan Barış ve tüm sevdikleri, tüm yakınları ve tabii ki Bursa'dan dinleyen tüm dinleyicilerimiz için çalalım.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hey.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Baba, bu ne bayramı?
3: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gurur.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: birlikte bulacaksın.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

Her yaz öncesi benzer haberler ve uyarılar yapılıyor. Bu muhabbetler çok sık tekrarlanıyor ama 2026 yazı için bahsedilen şeyler biraz daha can sıkıcı sevgili dinleyiciler. Çok önemli uzmanlarımızdan biri 2026 yazının son yılların en sıcak mevsimi olmaya aday olduğunu söylemiş. Çünkü üç önemli etkiyi birden alacakmışız. Afrika, Arabistan ve Asya kaynaklı sıcak hava dalgalarının bu yaz ülkemizde aynı anda etkili olabileceğini söylemiş bu uzmanımız. Şimdiden kendimizi hazırlasak iyi.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Adana. Geçmişten günümüze mimari yapısıyla ve tarihiyle öne çıkan fakat lezzet turizmiyle ünlenen Adana'nın sizi kendisine hayran bırakacağına emin olun. Adana seyahatinizi araç trafiğine açık en eski köprü unvanını elinde bulunduran Taş Köprü ile başlayıp antik kentleri, kanyonları ve müzeleriyle taçlandırabilirsiniz. Şüphesiz ki Adana gezisinin olmazsa olmazlarından Adana mutfağı ile yemek kültürünüze eşsiz lezzetler katabilir ve seyahatinizi daha da keyifli hale getirmek isterseniz Adana'ya özgü birbirinden eğlenceli festivallere de katılmayı unutmayın. Tatilinizi bitirmek istemeyeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle

0: 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
1: Hep güzel çay, duş çay. Hep güzel çay, duş çay.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde son balıklarında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.

0: afiyet de.
1: Reklam.
2: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yıldız kaydı. Ve son bölümümüzü karşılamışken eve dönüş trafiğinde olanlara da bir iyi yolculuklar dileyelim. Her akşam yaptığımız gibi en iyi yol şarkılarını duyacağınızı zaten söylememe gerek bile yok. Onun dışında tüm enerjisiyle, tüm motivasyonuyla çalışmaya devam edenlere de kolaylıklar diliyorum bir kez daha.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

İnternetten alışveriş yapanları oldukça ilgilendiren bir gelişme var sevgili dinleyiciler. Bu haberi de paylaşmak istiyorum. Birçok platform, alışveriş platformu aldığınız üründe sorumluluk kabul etmiyor. Çoğu zaman satıcı firmayı sorumlu tutarak sizi de orayla muhatap etmeye çalışıyor. Fakat 9 ay sonra yürürlüğe girecek yeni hükümler var ve bu hükümlere göre mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu olmadığını söyleyen platformlara ceza gelecek. Dolayısıyla artık nereden alışverişinizi yapıyorsanız kusurlu ürünlerden o siteyi, o platformu sorumlu tutabileceksiniz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul'u 100 endeksi 14.114 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.92, euro 53.53'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.662, çeyrek altın 11.298 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Mecidiyeköy Zincirlikuyu her iki istikamette yoğun seyrediyor. İncirli Şirinevler Sefaköy Avcılar yoğun. Tem'de Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi istikamette Ok Meydanı Sultan Gazi İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Tem'de ise Sancak Tepe Ümraniye her iki yönde yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı kısa süreli yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Hazırla, afiyet de. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
3: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Otels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Otels'te sizi bekliyor. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
5: hissi. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
10: Sprite ve nane olur mu? Sprite ve

Son şarkımızı dinletme zamanı gelmiş. Sohbet keyifli, şarkılar birbirinden güzel olunca yine 4 saati su gibi geçirdik sevgili dinleyiciler. Umuyorum tüm akşam ve önümüzdeki gece saatleri de sizler için keyifle, dinlenceyle, huzurla geçer. Yarın tekrar buluşacağız elbette. Çarşamba günü hafta ortasında da saat 15'te ben Şeyma Şener Slow Türk Stüdyosu'nda yerimi alacağım. Sizleri de radyo başına bekleyeceğim. Şimdilik hoşça kalın. Sen...

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 73 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Ankara 48 iyi, İzmir 63 orta, Adana 47 iyi, Samsun 44 iyi, Diyarbakır ise 55 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunuyor.

0: kurallarını sunar.
1: Ağır vasıta sürücüleri uzun yolculuklarda belirli aralıklarla dinlenmek zorundadır. Yorgunluk, dikkat kaybına ve reflekslerin zayıflamasına neden olur. Bu durum kazaların en önemli sebeplerinden biridir. Dinlenme sürelerine uyulması hayati önem taşır.

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
5: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğunla büyüyen bezin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için

0: de bulacaksın.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

Unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba sevgili Slow Türk dinleyicileri. Herkese mutlu, keyifli bir salı akşamı diliyorum. Yaz geldi, havalar artık inanılmaz sıcak. Güneş tüm cömertliğiyle yüzünü gösterirken tatil planları yapılmaya, serin kaçamakların hayali kurulmaya başladı. Ve biz de Slow Türk olarak siz nerede olursanız olun günün ritmini birlikte tutmaya devam edeceğiz. Ben Selim Altın, mikrofon başındayım. Yazın enerjisi ve en güzel şarkılarıyla bu güzel yaz akşamında sizlere seslenmeye, en güzel şarkıları çalmaya devam edeceğim. Hepiniz için güzel bir salı akşamı olması dileğiyle diyerek şimdi keyifli bir açılış şarkısı.

0: bilgi etstur.com'da.
1: Pek güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: biz. Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Sprite ve nane olur mu?
5: Sprite ve

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
0: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 2 Haziran Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %3.62'lik yükselişle 14.200 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.92, euro 53.49'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.651, çeyrek altın 11.279 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy, Topkapı İncirli, Şirinevler, Sefaköy, Avcılar hattı yoğun. Temde Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi yönde Ok Meydanı Sultan Gazi, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde yoğun seyrediyor. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve bellona.com.tr.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.

Takvimler artık yazı gösteriyor. Sıcak yaz akşamları başladı. Bu arada uzmanlar diyor ki yani çok güzel, bereketli bir yıl geçirdik. Harika yağmurlar yağdı. Fakat yaz sıcakları artık rekor kıracak. Yani tarihin en sıcak günlerini geçirecekmişiz. Haberiniz olsun. Ona göre önlemlerinizi şimdiden alın. Yani evinizde artık klimayla mı rahat bir akşam geçirirsiniz ya da gündüz geçirirsiniz ya da başka alternatif şeyler mi bulursunuz bilmiyorum ama bu yaz evlerde çok bunalacağız. Dışarıyı zaten söylemiyorum, onu yapacak hiçbir şey yok. Neyse, Slow Türk'te bu yaz akşamlarına yakışan şarkıları da sizler için çalmaya devam edeceğiz tabii ki. Yine öyle güzel, keyifli bir akşamdayız. Şöyle listeye baktığımda 20. saatte yine harika şarkılar var. Ama ne yapıyoruz? Tabii ki öncesinde bu saati bitiriyoruz. Ben Selim Altın. Birazdan yeni listeyle sizleri de burada bekliyor olacağım.

0: paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellik yer dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

20. saatteyiz sevgili Slow Türk dinleyicileri. Yaz mevsimi geldi. Tüm güzelliğiyle kapımızda. Ve tabii ki uzun günler, kısa geceler, açık camlardan gelen sıcak rüzgar ve içimizi kıpır kıpır eden o yaz heyecanı yeniden hayatımızda. İster yolda olun, ister işte, yazın neşesini frekansımızda taşıyoruz. Ve tabii ki yine yazın dinleyebileceğiniz en güzel aşk şarkılarını Slow Türk'te dinlemeye devam edeceksiniz. Radyolarını yeni açanlar için bir hatırlatma. Mikrofon başında ben Selim Altın, 20. saat listemle sizlerle birlikteyim. Uyu aşkım.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Bu güzel, bu keyifli salı akşamında birbirinden değerli sanatçılarımızdan oluşan harika bir liste oluşturdum. Umarım beğenmişsinizdir ama artık benim için veda vakti. Ben Selim Altın, bu akşamlık benden bu kadar. Yarın aynı saatte yani 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: mı spotu?
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
1: Lösev hayat verir.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık

mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.